0: 2,3.
1: Kalinaw, kapayapaan.
2: Peace. Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz.
7: Pace.
5: Aman. Aman.
8: Emirembe.
5: Udo.
9: Barış.
10: Tenişlik.
11: Salam.
12: Salam.
13: Barış.
14: Mir.
15: Güzel.

0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Freedom.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Barış.
9: Tenişlik.
10: Salam.
11: Salam.
9: Barış.
12: Mir.
13: İzzet.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Barış.
9: Tınışlık.
10: Selam. Selam.
11: Barış.
12: Mir.
13: Güzel.